0: әуе толқынында достық хабары. Түрік тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Birlik ve dostluğun güçlü bir sembolü olan Kazakistan, farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığı nadir coğrafyalardan biri olarak hoşgörü ve toplumsal dayanışma anlayışına büyük önem vermektedir. Bu anlayış doğrultusunda, köklü geçmişi bir asrı aşan Kazak Radyosu, ülkede yaşayan farklı etnik gruplara yönelik olarak onların ana dillerinde hazırlanan programlarıyla kültürel çeşitliliği desteklemeye devam ediyor. Bu programlardan biri olan Dostluk, farklı toplumların sesini bir araya getirerek ortak değerleri ön plana çıkarıyor ve dinleyicilerine zengin bir kültürel perspektif sunuyor. Her hafta Türkçe olarak yayınlanan Dostluk programı alanında uzman isimler konuk edilerek hem akademik hem de kültürel konular ele alınıyor. Program, Türk dünyası ile Kazakistan arasındaki bağların güçlenmesine de önemli katkılar sağlıyor. Dostluk programının bu haftaki konuğu Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Dil Merkezi Okutmanı Neşe Yıldırım. Programımızda dil, kültür ve Türk dünyası üzerine keyifli ve bilgilendirici bir sohbet sizleri bekliyor. Sayın Yıldırım, öncelikle sizi Kazak Radyosu Dostluk programında ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
1: Hoca Ahmet Yesevi, Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Dil Merkezi'nin Almatı Şubesi'nde çalışmanın sizin için en dikkat çekici, en özel yönleri nelerdir?
2: En dikkat çekici yönü, adımımı ilk adımda hissettiğim huzur sanırım. Odasında düşünceyle, bilimle uğraşan, mütevazi insanların varlığı buraya özel bir ruh veriyor. Burada nitelikli, birikimli, birçok farklı meslekten insana Türkçe dersi verme imkanım oldu. Bu insanlar arasında özellikle gazetecileri, sanatçıları ve akademisyenleri sayabilirim. Dünyadan haberdar, vizyonu geniş bu insanlara ders verirken aynı zamanda kendi

Ben de çok şey öğrendim. Tarihten kültüre, güncel konulara kadar geniş bir yelpazede fikir alışverişi yapma fırsatımız oldu. Hatta ders dışında da görüştüğüm, sohbet ettiğim çok değerli öğrencilerim var. Diğer bir özel yol.

0: Böyle bir atmosferde kurum müdürümüz Sayın Suat Beylur ve değerli enstitü çalışanlarıyla birlikte aynı ortamda çalışmaktan her zaman memnuniyet duydum. Onlarla olan sohbetlerimizde iki ülkenin kültürünü anlamak adına çok şey kattı bana. İnsanların düşündüğü, ürettiği, kültür köprülerinin kurulduğu bu huzurlu ortamı tabii ki özleyeceğim. Almaty'nın yeşilliğini, parklarını, yürüyüş yollarını, sevimli küçük Kazak çocuklarını. Enstitünün huzurlu ortamında Türkçe öğretmeyi ve tabii ki Kazakistan'da gönül bağı kurduğumuz dostlarımı çok özleyeceğim.
1: Yaklaşık 6 yıldır Kazakistan'da görev yapıyorsunuz. Bu 6 yıl sizin için nasıl geçti?
0: Ahmet Yesevi'nin Hikmetleri, Anadolu'nun Müslümanlaşmasında büyük rol oynayan mutasavvıfları çok etkilemiştir. Mesela 13. yüzyılda yaşayan halk şairimiz Yunus Emre'nin şiirlerinde bu etkiyi çok net görebilirsiniz. İşte 5 yıl önce edebiyat derslerinde öğrencilerime bu konuları anlatırken Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne Türkçe okutmanı olarak görevlendirildiğimi öğrendim. Türkiye'de edebiyat derslerinde anlattığım Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin bulunduğu şehre görevlendirilmek tabii ki beni heyecanlandırdı. Gerçekten de geldiğimde oradaki uhrevi havayı hissettim. 2 yıl Kentav'da hazırlık fakültesinde çalıştım. Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen birçok öğrenciye Türkçe dersi verme şansım oldu. Çok keyifli dersler işledik. Handığında piknikler yaptık. Sıcak yaz akşamlarında sık sık öğrencilerimizle hem sohbet edip hem dondurma yedik. Şarkılar söyledik, gönül bağları kurduk. Beni uğurlamaya geldiklerinde ise ağlayarak ayrıldı. 2. yıl üniversitenin Almaty Avrasya Araştırmaları Merkezi'ne görevlendirildim. Almaty gibi güzel bir şehirde nitelikli insanlarla çalışmak da güzel bir deneyim oldu benim için.
2: Sizler Kazak Radyosu'ndan Türk dilindeki dostluk haberini tıngdap otursuzlar.
1: Kazakistan'da çalışmak size mesleki ve kişisel açıdan neler kattı?
0: Mesleki olarak dil öğretimi ve öğrenimi açısından büyük bir tecrübe oldu. Yurt dışında farklı insanlarla çalışma tecrübesi kazandırdı. Az önce de söylediğim gibi burada farklı alanlardan birçok nitelikli insanla temas edebilmem bakış açımı genişletti. Düşünce dünyamı zenginleştirdi. Kazak öğrencilerimle ve yanı sıra Türk dünyasında birçok öğrenciyle gönül bağı kurduk. Dünyadan haberdar, vizyonu geniş bu insanlara ders verirken aynı zamanda kendim de çok şey öğrendim. Tarihten kültüre, güncel konulara kadar geniş bir yelpazede fikir alışverişi yapma fırsatımız oldu. Hatta ders dışında da görüştüğüm, sohbet ettiğim çok değerli öğrencilerim var. Sayın Suat Beylur ve değerli enstitü çalışanlarıyla birlikte aynı ortamda çalışmaktan her zaman memnuniyet duydum. Onlarla olan sohbetlerimizde iki ülkenin kültürünü anlamak adına çok şey kattı bana. İnsanların düşündüğü, ürettiği, kültür köprülerinin kurulduğu bu huzurlu ortamı tabii ki özleyeceğim.
1: Türk ve Kazak halkları arasındaki dilsel ve kültürel yakınlık hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Kazak ve Türk halkları arasında dil benzerliğini hepimiz biliyoruz. Dillerimiz ortak bir kökten geldiği için biraz kulak aşinalığıyla bile temel düzeyde anlaşabiliyoruz. Bunun yanı sıra örf adetlerimiz de çok benziyor. Misafirperverlik, büyüklere saygı, komşuluk, ortak değerlerimiz. Düğün ve cenazelerde de geçmişten gelen birçok ortak unsurlar görmek mümkün. Doğrusu burada kendimi hiç yabancı gibi hissetmedim diyebilirim. Hem çalışma hayatımda hem sosyal hayatta her zaman Kazak kardeşlerimizin sıcak yaklaşımlarını ve desteklerini gördüm.
1: İki ülke arasındaki akademik ve kültürel işbirliklerini geliştirmek için sizce hangi adımlar atılmalı?
0: Bu konuda bünyesinde çalıştığım Orta Asya'daki en iyi düşünce kuruluşları arasında yer alan Avrasya Araştırma Enstitüsü'nün çalışmalarını örnek verebilirim. Birçok alanda akademik çalışmalar ve etkinlikler düzenliyorlar. Türkiye'den ve Kazakistan'dan akademisyen, araştırmacı, yazarları bir araya getiriyorlar. Birçok bilimsel araştırmalar ve ortak projeler yapıyorlar. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine hali hazırda mevcut olan Orhun Öğrenci Değişim Programı'yla Türkiye ve Kazakistan'daki üniversiteler arasında öğrenci değişimi sağlanıyor. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk dünyasının farklı bölgelerinden öğrencileri bir araya getiriyor.

0: getirerek önemli bir görevi yerine getiriyor. Ayrıca üniversitelerin kendi aralarındaki yapacakları anlaşmalarla işbirliğimiz daha da geliştirilebilir diye düşünüyorum. Mesela 2 yıl önce Jürgenev Akademisi'nde açılan Kazakistan'ın ilk fotoğrafçılık bölümünün benim de mezun olduğum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin işbirliğiyle açıldığını biliyorum. Bu işin gerçekleşmesi için büyük emek veren, aynı zamanda Türkçe öğrencim olan fotoğraf sanatçısı Ongarbek Alharov'a selamlarımı iletiyorum. İletişimimiz arttıkça iki ülke adına çok daha başarılı işlerin yapılmaya devam edeceğini inanıyorum.
1: Son olarak Kazak Radyosu dinleyicilerine bu program aracılığıyla iletmek istediğiniz özel bir mesajınız var mı?
0: 5 yıl boyunca Kazakistan'ın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Artık bir parçam hep buralı olarak kalacak. Genç öğrencilerimin yanı sıra gazeteci, sanatçı, akademisyen öğrencilerim oldu. Hepsinden saygı, hürmet gördüm. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Farklı alanlardan birçok nitelikli insanla temas edebilmem bakış açımı genişletti. Düşünce dünyamı zenginleştirdi. Kazak öğrencilerimle ve yanı sıra Türk dünyasından birçok öğrenciyle gönül bağı kurduk. Dünyadan haberdar, vizyonu geniş bu insanlara ders verirken aynı zamanda kendim de çok şey öğrendim. Tarihten kültüre, güncel konulara kadar geniş bir yelpazede fikir alışverişi yapma fırsatımız oldu. Hatta ders dışında da görüştüğüm, sohbet ettiğim, burada hala yaşayan, saf kalan değerler var. Onları ben görüyorum. Siz de onları unutmayın. Hep yaşatın. Bu sizi güçlü kılacaktır. Dilerim Türkiye ve Kazakistan kardeşliği daim olsun. Bu hususta da küçük bir katkım olduysa bundan mutluluk duyarım.
1: Değerli dinleyiciler, böylece dostluk programımızın bugünlük sonuna geldik. Bugün bizlerle birlikte olan konuğumuz Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma İnstitüsü Dil Merkezi Okutmanı Neşe Yıldırım'a değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Birlik, anlayış ve dostluk köprülerinin güçlendiği nice programlarda yeniden buluşmayı temenni ediyoruz. Unutmayalım ki farklılıklarımız zenginliğimizdir ve bizi bir arada tutan en güçlü bağ karşılıklı saygı ve dostluktur. Programı hazırlayanlar: Editör Erkin Bek Serikbay, Müzik Editörü Akser Abdirahim. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.
2: Sizler Kazak Radyosu'nun Türk dilindeki dostluk haberini dinlediğinizdir.
3: Köktem geldi köküme. Kazak Radyosu.